oni asan yin sowo asan yin tomo asan yin sai ku ti se bale oro e ni ro ngbo sonu bi o se bi omo ani ninu ile te ti lanfani lati gbohun mi laaro yi isele ayo asele ninu ile yi ariwa ayo aso ninu ile yi laipe